*274#. Anggap tu tayo gosya gangwan no? Tayo gosya gangwan. 4 minutes. Anggap tu tayo gosya gangwan no? Tayo gosya gangwan. Tayo gosya gangwan.